Abrakadabra 707. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, sabah moduna hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikteyiz yine. Yeni günü müzik dünyasının fenomenleriyle karşılıyoruz. Bugün de ona dek. Şimdi ise Nisa, Count My Blessings.

0: Biz ama takvimlerde o Haziran, Temmuz, Ağustos kısmı artık geride kaldı ve önümüze bir sonbahar var ve dediğim gibi işte bu tip havaları sevenler için en azından o takvimde 1 Eylül'ü görmüş olmak herhalde mutluluk sebebidir. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah moduna Kiko, Firestone birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise DITI tek bir derle radyonda olacak. Kaçırma.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen

kutlayan şarkılardan bir tanesi. Norveçli prodüktör Kigo'ya Avustralya'dan Konrad vokaliyle eşlik etmişti. Firestone'u hatırladık. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Slater zamanı şimdi. Dance.

0: hala akılda kalan şarkılardan bir tanesiydi. 2020'ye götürdü bizi. Alex Cuesta buradaydı. My Addiction. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın ve birazdan bakalım kimler seni bekliyor. David Guetta'yı Be My Lover'la dinleyeceğiz. Öncesinde ise Alan Walker ve Eva Max buluşması Fate. Kaçırma. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri N'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğunluğunu artırıyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

Jones ve Anne Hathaway, Hollywood'un en popüler yıldızlarından ikisi. Onları birlikte beyaz perdede izlemek ister miydiniz? Sinema severleşi birazdan oldukça keyifli bir haber paylaşacağım. Sabah modunda Temin Pala ve Jenny, Dracula ile devam.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Aynı ligde Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maç bugün saat 19'da başlayacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatler 8. Serdar ben, sabah modunda. Yeni saate The Boss'a ile başlıyoruz şimdi. Magnetic.

Alfa ve Maruçal Amemi piyasayla burada hadi günaydınlar. Radyo Feriman burası. Serdar ben sabah moduna devam ediyoruz. Hem sinema severler hem de Tom Cruise hayranları için güzel bir haberim olacak. Şimdi 90'ların başında aslında spor ve aksiyon hayranlarının beğenerek izledikleri bir film vardı. Days of Thunder ve işte filme tam 38 yıl sonra bir devam filmi geliyor ve Tom Cruise'a bu filmde bugünlerde The Odysseus'la beyaz perdede izlediğimiz Anne Hathaway eşlik edecekmiş. Yani Tom Cruise'u yarış pistinde izleyeceğiz. 2 Haziran 2028'de filmin vizyona girmesi planlanıyor. Sabah Madura, şimdi Arko ve Kasango ile devam şimdi. Fire Fire.

0: Tıtı Başke, yani şarkının anlamının erkeklerden uzak dur olduğunu bilmeden yıllarca şarkıyı dinlemişiz. Ve işte 90'ların aslında sonunda yayınlanan şarkının popüler olması birkaç yılı almış. Ve Pencere MC'nin de tabii en büyük hit single'larından bir tanesiydi. Radyo Feriman burası, günaydınlar Serdar ben, sabah modundasın. Harika hit single'lar birazdan radyonda. Anima, Lisa, Bad Angel dinleyeceğiz. Öncesine Hügel ve Email Angel, Moving to the Sun. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara pusu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Orta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomenleri. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

taşan mini albümü Press Play'in kapak görselini geçtiğimiz günlerde paylaştı ve Savadika albümden ilk single olacak, onu da Perşembe günü yayınlayacakmış. Albümün tamamı içinse Ekim ayının sonunu beklememiz gerekiyor. Lisa, Animation'da Bad Angel sonrasında sabah modunda Shakira burada. Hip Song'la.

0: dinleyiciyle buluştu ve yaz boyunca da her yerde karşımıza çıkan şarkılardan bir tanesiydi. Harise yorumuyla dinledik Ara Beni. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, Serdar ben ve birazdan bakalım kimler burada. Dirençli Lindiana, Never Never hatırlayacağız. Öncesinde ise Temper City eşinde Self Away burada. Kaçırma. Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirin Evler, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Altınşehir Mahmut Bey Hastalık Meydanı, aksiyonda ise Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

dünyadaki dolandırıcılık girişimleri işte bu yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla has safhaya ulaşmış durumda. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Birazdan buna dair bir haberi paylaşacağım. Sabah modunda kalın. Bir Brexit ve Faithless New Religion'da devam.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika. Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Aynı ligde Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maç bugün saat 19'da başlayacak.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saat 9 oldu. Radyo Feribende sabah moduna DATI ile devam şimdi. Tek bir değer.

buradaydı. Evet, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapında dolandırıcılık vakaları, girişimleri de epeyce artmış durumda. Özellikle sizlere yollanan SMS'ler, mailler, bu konuda çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü işte saldırganlar bu yapay zeka destekli araçlardan yararlanıyor ve ne yapıyorlar? Daha doğal görünen ve işte o bildiğimiz spam filtrelerini bir şekilde aşmaya çalışan kimlik avı mesajlarını yayınlıyorlar. O yüzden yani size gelen bir mailde, linkte, daha doğrusu SMS'te bir link varsa hemen böyle atlayıp lütfen ona tıklamayın. Çok daha ustalaşmış durumdalar. Yani bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Sabah Madura, Ajesik ve Vanayen'le devam şimdi.

0: Jenny'nin rekatı Dracula ile birlikte bu yılın en popüler yıldızlarından biri oldu. O da Temin Pala, Loser'la Radyo Fermendi'ydi. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın. Jesse J, B.O.B. o harika hiti hatırlayalım birlikte. Price Tag. Birazdan daha önce Kitch Creek, Bloom'un Garden, Shireen David, Good Kenny. Kaçırma. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

sanatçılığı biraz eleştiriyor ve paranın pek de mutluluk getirmeyeceğini savunuyor. Acaba gerçekten öyle mi? Jesse J, B.O.B. Price Tag de buradaydı. Tabii bunu fiyat etiketi ifadesi üzerinden dinledik şarkıda. Bir yandan da şuna baktım. Yani bu fiyat etiketleri gerçekten de birçok insanı etkiliyor değil mi? Yani fiyatın kendisinden çok fiyatın nasıl sunulduğuyla alakalı bu. Ve işte davranışsal ekonomi dediğimiz alanda bunun birçok örneğini görebiliyoruz. Mesela bu 9 etkisini bilirsiniz. Yani bir fiyatın yanında böyle 9.99 ya da işte 99.99 gibi bir rakam gördüğümüzde insan zihni o fiyatı bütüne tamamlamıyor değil mi? Yani 9.99 ondan daha az gibi algılanıyor. Ya da işte eski fiyatı yanına koyma gibi bir şeye de bazen başvurabiliyorlar. Yani bir ürün 100 lira yerine 69'a düştü dediklerinde bir referans noktası alıyoruz kafamıza. 100 lira evet daha ucuza düşmüş, yani 69 belki aslında o kadar da ucuz değil o fiyat için, ama işte eski fiyat bir referans noktası olduğu için daha düşük gelebiliyor bize. Bu tip ufak tefek oyunlara da dikkat etmek gerekiyor. Sabah modundasın.

0: birlikte kulak verdik. Freed From Desire, The Rachel Fintiana. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. DJ Snake ve Bipolar Sunshine'ı Paradise'e birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise bu defa Mail Angel, Bad Times burada. Kaçırma.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri En'de buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
8: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
9: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir, bir mutluluk getir.
10: Reklam. Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Evet, programın başında söylemiştim. Eylül severler, mutlu musunuz? Eylül'e kavuştuk diye 1 Eylül sabahına birlikte başladık. Umarım sizler için keyifli, güzel bir gün başlangıcı oldu. Günü kalanında öyle devam etsin ve ben yarın sabah 7'de tekrar sabah modu için mikrofon başındayım. Hepinize güzel bir gün diliyorum.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Radyo Fenomen.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Aynı ligde Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maç bugün saat 19'da başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Halıcıoğlu aksiyonda Beylikdüzü Büyükçekmece etkili. Tem'de Adımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Ok Meydanı da aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Özellikle 2025 yazında bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. O dönemin en orijinal single'larından biri olarak öne çıkmıştı. Ayola ve Homay Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hipnoze bu kez Fat Pipe önderliğinde devam ediyoruz. Salı gününde Freak.

0: Garaj'da salı gününde günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Manifest ve Toz Pembe sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor, demedi deme. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Alok ve Alan Walker ortaklığı, Kitch Creek, David Guetta ve Sia ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boys

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Fenomen.

fenomen ilk 40'ta geri sayımda, hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme. Kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın iki numarası zirvenin en büyük takipçilerinden, zirvenin en büyük ortaklarından Kitch Creek ve Radyo Fenomen'de.

0: David Guetta ve Kid Cudi'den eskimeyen single'lardan biri. Memories Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, 13.33'ü gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, Karin, Derya Ulu, Alan Walker ve İman Bek ortaklığı ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Parov Stellar'la yapacağız.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Aynı ligde Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maç bugün saat 19'da başlayacak.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

günlerinde bolca dinlediğimiz ve açıkçası dilemeye de devam edeceğimiz single'lardan biri. Jonas Blue ve Maliv ortaklığı Edge of Desire Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında maksimum hit müze. Senin de duyduğun gibi tarzı değiştirerek devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: zamanlar vardır. 90'ların sonunda, 2000'lerin başında ilk yayınlandığında olay yaratmıştı. Sonrasında farklı versiyonlarıyla da yine olay yaratmaya devam etti. İşte Panşe BMC klasiği Mundianto Bacche bu kez Dario Nunes prodüksiyonuyla Radyo Fenomen'deydi. 14-13'ü gösteriyor saatler. Tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Dua Lipa, The Bossa, Ed Sheeran, The Silent Partner, hepsi biraz daha radyonda olacak. Başlangıcı ise Brian Mescal'la Dans Dünyası'ndan yapacağız. Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

yaz dönemi geçirdi diyebiliriz Dua Lipa için. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sevgilisi Callum Turner'la evlendi. Sonrasında bolca tatil yaptı ve şu günlerde de artık ufak ufak stüdyodan fotoğraflar paylaşmaya başladı. Yani yakında yeni single'lar dinleyeceğiz demek. İşte Dua Lipa, Houdini ile Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hitimizde. Bu kez Norveçli grup The Boğazsa ile devam ediyoruz. Salı gününde Magnet.

0: zamanda bir tam 13 yıl öncesine 2013 yılına döndük. Work Radio fenomenindeydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağını radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Mabel Matiz, Tiesto ve Eva Max ortaklığı. Minelli ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Temper Steve ve Self Aware ile yapacağız.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.

pekala henüz zihnen yaz dönemini geride bırakmaya hazır olmasak da 1 Eylül Salı takvimlere göre artık yazı geride bıraktık ve maksimum hit müzik eşliğinde günün ikinci yarısında ilerliyoruz. Adam ve Zürek sonrasında tarzı değiştirme zamanı. Radyo Fenomen'de Mabel Matiz ve Umrum Dışı. Sen...

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müzik Kitch Creek önderliğinde devam ediyoruz.

0: biri Tame Impala arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor ve onlardan biri Loser Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, 15.16'yı gösteriyor saatler ve demedi deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Doechii ve Kodak Black ikilisi, DTI, Mazik ve Marshall Jefferson ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnız ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Metaboy ve Samsara ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali Big Boy.

0: okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com'da.

Deme. Hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Cuma geceleri saat 24'te radyonda ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Klubi'nin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmek istediğinde

Menemen'deydi. Keyifli günler. Salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Ella Henderson ve Rudimental ortaklığı, Each, Ava Max, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcıysa Imael Angel önderliğinde yapacağız.

Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Aynı ligde Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maç bugün saat 19'da başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ve break tarzı yükselişte. Bunda tabii ki Skrillex ve Fred Again gibi isimlerin katkısı payı büyük. Ve işte bu tarzda yine öne çıkan single'lardan Ella Henderson ve Rudimental ortaklığı Elibar adı fenomendeydi. Keyifli günler maksimum hit müziği. Bu kez H ile devam ediyoruz. Geçmişten günümüze gelen bir single, Ring My Bell.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
1: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
0: ilk adımı atma fırsatı.
1: 10 yıldır DJ Kebil önderliğinde
0: elektronik müzik dünyasına
1: DJ'ler kazandıran
0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastal, Seyrantepe aksi yönde Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir. Reklam.
9: Radyo Fenomen.

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17 oldu. Yeni saate giriyoruz. Dati senle.

0: Son duyduğun nasihat neydi? Instagram'dan yaz bakalım, konuşmaya başlayalım. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te bakalım neler var. Birazdan müziğin fenomenleriyle Roger Sanchez, Selena Gomez, Asil Gök gibi şarkıcılar gelecekler.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali.

0: okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

iPhone'la Siyat neydi? Onları paylaşıyoruz. Her şeyi kafanda büyütme demiş. Bir tane daha sinirliyken bana mesaj atma sonra pişman oluyorsun demiş. Bir tane daha okuyalım gelen mesajlardan. Biraz kendin için yaşa. Hepsine memnun edemezsin demiş. İş yeriyle alakalı bir konu yüzünden. Çok haklı.

alakalı soruları, cevapları okumaya devam ediyor. Demiştim ki sevgilinden aldığın son nasihat. Annenle tartışırken sesini yükseltme demiş. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bakın bu çok

0: Relax eşliğinde gelecek. Hazır mısın? Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay Tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara pusu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Aynı ligde Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye, Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maç bugün saat 19'da başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

radyo fenomen. Maximum Hit Music. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: Bakalım Instagram'dan ikinci saatteyiz. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Loser'la başlayacağım. Team Fall'a ardındansa Bad Angel, Animal, Lisa ikilisi burada olacaklar. Radyo Fenomen'de update devam ediyor.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ K bile önderliğinde
1: elektronik müzik dünyasına
2: DJ'ler kazandıran
1: Future Sound DJ Akademi'de
2: workshop deneyimi senin olabilir.
1: Detaylar
2: Radyo Fenomen ve Future Sound
1: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
2: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Miray'ı.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçeli Evler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Ok Meydanı, Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane, Hastal, Toç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Hem de Kavacık Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Update'te ideal ilişki aramaya devam ediyoruz. Sevgilinden aldığın son nasihat demiştim. Bir gün izin yapınca dünya batmıyor demiş. İşkolik eşlerimiz var. Onların üstüne çok gidiyoruz. Empati kurun bak.

0: idi. İlişkinde sevgilinden aldığın son nasihat. Gelen mesajlardan okuyayım. Arkadaşların derdini kendi derdinin gibi yüklenme demiş. Evet, biraz böyle bir şey var ama bazen de birilerinin de bizim derdimizi biraz yükselmesini isteriz ya. Dostsa tabii. Umarım günün güzel geçiyordur. Müziğin fenomenleriyle Bad Bunny ile başlayacağım. Ardından This Is Nightlife, Italo Brothers ve Bad Times gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj, Auto Expertiz.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri ENDE buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Radyo Fenomen.
13: Maksimum hit müzik.
12: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: Evde son duyduğun nasihat neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Deniz Görkem'le update ideal ilişkiyi aramaya devam ediyor. Bu konuda profesyonel oldum ya, farkında mısınız artık? Toz pembe gidiyor manifest. Maksimum hit müzik. Bakalım Maksimum hit müzikte neler var? Dracula Jenny ile başlayacağım. Ardından Call Me Baby Cevit ve Take Me There'le burada Tati olacak. Dersen gelsin.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
7: Ekspertiz. Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Radyo fenomen. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

nasihatiyle devam ediyoruz. İlişkinde sevgilinden aldığın son nasihat neydi demiştim. Şöyle bir Instagram'dan gelen cevaplara bakalım. Bana akıl danışıp sonra yine bildiğini yapacaksan lütfen bana bir şey sorma dedim diyor. Bak bu beni de çok sinir eder.

0: İdeal ilişki sorusu. İlişkinde sevgilinden aldığın son nasihat. Gelen mesajlardan bir tane daha okuyayım. Geçmişte olan her şeyi bugünkü ilişkimize taşıma dedim diyor. Biraz kalp kırıklığı var. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Farvin Descent ile Brent Mescal ile başlayacağım. Ardından Witmod, Black Eyed Peas ve J Balvin radyo fenomeninde olacak. Update hadi devam etsin.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Galatasaray Futbol Okulları İstanbul Gelişim Kampı başlıyor. 6 ile 14 yaş arası geleceğin aslanları 8-9-10 Eylül'de Küçükçekmece Metin Oktay tesisleri Ende buluşuyor. Akademi antrenörlerinden eğitim, sertifika ve sürpriz hediyeler için hemen galatasaraykamp.org adresinden kayıt yaptırın.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftaların programı belli oldu. Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Samsun Spor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ise Fenerbahçe maçındaki hakareti sebebiyle tedbirli disipline sevk edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur C grubundaki 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etmişti. Bu sonuçla 8'de 8 yapan Türkiye Dünya Kupası bileti alan ilk takım oldu. 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda A grubunu 2. sırada tamamlayan Filenin Sultanları son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya geliyor. Maç şu dakikalarda devam ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir. Reklam.
5: Radyo fenomeni.